Şu vaxtı gün kentin gelip olan cimin özür. Sen ikimiz Şağlalda sesim dökemesin Cibirge öldürmüş Berzi istelik Mümkün son özür çıkar Barlığa şey bak etken Endi gün